Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi bursanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren Guluk'un melodisine kulak veriyoruz.

Fransız piyanist besteci Thomas Enko'nun 30 adını taşıyan albümünden Gluck'un melodisini dinledik. 30 albümünü 30 yaşına girdiği 2019 yılında çıkaran Thomas Enko, müzikal sınıflandırmalardan hiç hoşlanmıyor. O sadece müzik yaptığını ve bunu da 30 albümünde kanıtladığını söylüyor. Albümün ilk yarısı herhangi bir caz albümüne yakışacak şekilde Enko'nun kendi bestelerinden oluşurken, ikinci yarısı ise bestelediği ilk piyano konçertosu ve biz parçalarından oluşuyor. Şimdi dinleyeceğimiz Turning 30 adlı parçayı doğum gününü hakkıyla kutlamak için 30. yaş gününde bestelediğini söylüyor Enko. 30 yaşına girmeyi bir parti gibi göstermek istedim ve bunu böyle deneyimlemiş oldum. İyiyim. Kendimi daha az güvensiz hissediyorum ve en önemlisi ne istediğimi biliyorum. 30. yaşıma armağan ettiğim Turning 30 parçası gibiyim. İyimserim ve enerjiyim.

Piyanist besteci Toma Enko, 30 albümünden 30. yaş günü için bestelediği Turning 30 adlı parçasını seslendirdi bizlere. 30 albümündeki solo parçaların ardından karşımıza Enko'nun piyano ve orkestra için bestelediği ilk konçertosu çıkıyor. Premieri 2017'de yapılan konçerto kulağımıza bir filmin müziği gibi geliyor ve doğaçlamaya bolca yer bırakıyor. Şimdi Toma Enko'nun yorumundan piyano konçertosunun ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Muhteşem melodisiyle zamanı durduran romantik, melankolik, nostaljik bölümde Toma Enko'ya Matthew Herzog yönetimindeki ensemble Appassionato eşlik ediyor.

Piyanist besteci Thomas Enko, piyano konçertosunun ikinci bölümünü Matthew Herzog yönetimindeki Ensemble Appassionato eşliğinde seslendirdi. Eğitiminde çift yönlü bir müfredat izleyen Enko, Paris Ulusal Konservatuarı'nda klasik eğitim ve Didier Lockwood Müzik Merkezi'nde caz eğitimi almış ve bu süre zarfında kendine özgü stilini oluşturmuş. Her zaman olduğu gibi kendi müziğimi çalıyorum ancak etrafımda tamamen yeni bir dünya da yaratmaya çalışıyorum diyen Thomas Enko ve kendisi gibi müzikte sınırlandırmalara kafa tutan marimba sanatçısı Vasiliana Serafimo'nun 13 yıldır süren bir birlikteliği var. Alışılmadık ikili caz, klasik ve dünya müziğinin kesişme noktasında kendilerine özgü bir evren yaratmış. Yorumları ise başka hiçbir şeye benzemiyor. Ama garip bir şekilde de insana tanıdık geliyor.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach'ın baş yapıtlarından ilham alan Bach Aynası adlı albümlerinden Serafimo'nun Aynalar adlı bestesini seslendirdi. Bach Aynası albümü geçmiş ve bugün klasik ve caz, piyano ve marimba arasında bir ayna etkisi yaratıyor. Uzun zamandır arkadaş olan iki virtüöz müzisyenin şiirsel bir diyalog yarattıkları albümde Bach'ın mirasından alınmış 13 parça var. Sıra dışı müzikçiler aralara serpiştirdikleri özgün besteleri için bunu yaparken Bach gibi bir dahinin eserlerini bozmadan ve onun kurallarına son derece saygı duyarak Bach'ı yeniden yorumlamanın mümkün olduğunu kanıtlamak istedik ve bunu da başardık sanırım diyorlar.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach Aynası adlı albümlerinden Bach'ın 3 numaralı Ork Sonatı'nın Vivace bölümünün düzenlemesini, ardından Toma Enko'nun Yansımalar adlı bestesini seslendirdi. Mükemmel bir caz piyanisti olan John Lewis, harika bir caz müzisyeni olmasının yanı sıra Bach'ın müziğine derinden aşıktı ve kariyerinin ilk yıllarından itibaren Blues-Bach ikilisini sanatsal yaşamının odağı haline getirmişti. İtalyan piyanist ve besteci Piero Nunzi ve şef Michele Corcella yönetimindeki Orkestra Filarmonica, Lewis'e saygı duruşu olarak Blues on Bach albümü çıkarttı ve müzik dünyasına kazandırılan bu albüm, Lewis'in ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra piyasaya çıktı. Şef Corcella ve Piero Nunzi, Blues and Bach albümünde seslendirdikleri John Lewis bestelerini Piero Nunzi'nin caz triyosu ile Yaylı Çalgılar Beşlisi ve Nefesli Beşlisi'nden oluşan bir orkestra ile kaydetmiş. İtalyan şef ve besteci Piero Nunzi'nin kariyerinde çok önemli bir yer tutan Blues and Bach, The Music of John Lewis albümünden şimdi Milano ve Django adlı parçaları peş peşe dinleyelim.

Enrico Pieranunzi Trio, Filarmonika İtalyan Orkestrası, Blues and Bach The Music of John Lewis albümünden Milano ve Django adlı parçaları seslendirdik. Klasik müzik, Bach ve cazla yakın bağlantılar kuran bu iddialı müzik macerasından sonra çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor ve programımıza ilham veren Gluck'un o harika melodisini bir kez daha cello ve gitar birlikteliğinden dinliyoruz.

Cellist Sue Irbaile, gitarist David Leisner'le birlikte Gluck'un melodisini seslendirdi. Kalbimizi bir beşik gibi sallayan bu büyüleyici parçadan sonra sizlere veda etmenin zamanı geldi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

0: Borsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borsan Klasik Radyo'da yeni bir Notaların Dili programına başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu haftayı bir istek programına dönüştürmek fikri ağır bastı ve içimden ilk olarak klarnet ve yaylılar için bestelenmiş Mozart Köhel sayısı 581 beşli ile başlamak geldi. İnce, akıcı, nefis bir beşlidir. Mozart nefessizleri çok iyi kullandığı bestelerle insanın dikkatini bu enstrümanlara çeker. Eserin içinde dinleyeceğiniz klarnet, alımlı, endamlı bir kadın gibi dikkat çekerek kendini dinletiyor. İkinci bölümde klarnetin melodisi çok romantik, hüznü ve özlemiyle insanı cezbediyor. Mozart her adagiosunda insanı şaşırtır. Bir anda iç dünyasının kapısını birazcık aralar size, etkileniverirsiniz. Üçüncü bölüm nefis bir rondo. Neredeyse her enstrüman solist burada. Paylaşımın yoğun olduğu bir bölüm bu. İşte bu bölümde klarnetin kadınsı kıvraklığını, davetkar bakışını çok net gözlemleyebiliyoruz. İnsanın içini açan, ruhuna iyi gelen, yaşama olumlu baktıran bir deha Mozart. Klarnetçi Sabine Meyer ve Viyana String Sextet seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz duygulu, ince, zarif besteleriyle çoğunluğun gönlünde yer etmiş olan 19. yüzyıla piyanoya şarkı söyleten tarzı damgasını vurmuş bir besteci, Frédéric Chopin. Yaklaşık 1.60 boyunda zayıf, neredeyse abartılı bir zarafeti olan Chopin'in bu duruşu tüm eserlerine yansımış. Saygıda kusursuz bir sunumu olan Chopin'in bazen çok seri, çarpıcı ve iğneleyici tespitleri bile onun zarafetini, zekasını ve kendine olan gerçek özgüvenini gölgelemez. Ancak müziği söz konusu olduğunda bu görünüşünün altında ihtilalci bir ruh vardı her zaman. Büyük destansı eserler yazmak yerine küçük ama duygu yüklü ezgiler yaratarak aynı etkiyi yakalamış bir bestecidir. İnsanın yüreğini kavrar ezgileriyle. Onun eserlerini dinlediğinizde kendinizi suyun içinde hissedersiniz. Yaprak hışırtıları, ışık oyunları sezinler insan. Yükseltmeden istediğini söyleyen bir insana benzer. Sesini yükseltmez, öyle söyleyeyim. İddiası yok. Bir konuya hafifçe değinip geçiyor ama o temaya dikkat çekmeyi başarıyor. Sonsuzluk gibi onun eserleri. İnsanın içine işliyor, mest ediyor. Bazen huzur, bazen heyecan, bazen de derin bir hüzün hissediyorsunuz içinizde. Biz bugün onun ikinci piyano konçertosunu dinleyeceğiz. Biraz birinci konçertonun gölgesi altında kalmış olsa bile derinliği, inceliği ve duygusallığı ile çok güzel bir konçertodur. Benim gibi düşünen bir dinleyicimizin ricası bu. Onun için çalıyorum. Chopin'in eserlerini her dinlediğimde yaşamın çeşitliliğinin ne boyutta olduğunu, bunu fark edebilmenin de nasıl bir ayrıcalık olduğunun heyecanını yaşarım. Aslında hepimizin yaşamı böyle çok yönlü, çeşitli, renkli tema ve insanlarla dolu. Onlarla neler yaptığımız ya da yapabileceğimiz, hayatımızı nasıl yönlendirebileceğimiz bize kalmış. Eseri bizi piyanist Maria João Pires ve André Prévert yönetiminde Royal Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Pires benim için minik dev kadın. Duyarlı, özenli ve titiz yorumuyla hep güzel sonuçlar elde eden bir değerlim. Artık sahneye çıkmıyor, kayıtlarında yaşayacak. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Geliyoruz Alexander Glazunov'a. Değerli bir Rus besteci. İlk dinlediğimde ben neden bu kadar geç tanımışım ki bu besteciyi dediğim bir değerli. Benim gibi düşünen bir başka dinleyicimiz de öyle. İlk defa tanıdığında çok etkilenmiş, çok beğenmiş. Neden ben bunu daha evvel dinlememişim ya da fark etmemişim sorusunu kendisine sormuş. İnce, zarif, etkili, duygulu, bir o kadar da güçlü müziğiyle ülkesini bize tanıtan besteci. Çok kişilikli ve duygulu bir müziği var. Ondan dinleyeceğimiz eserimiz La Majör, keman ve orkestra için bestelenmiş bir mazurka. Zarif, dans eder, şarkı söyler gibi yalın, güzele odaklanmış bir eserdir. Ben pek seviyorum. Siz de sevmiş olacaksınız ki tekrar çalmamı istemişsiniz. Eseri kemancı David Oistrakh ve Gabriel Yudin yönetiminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Adını duyduğunuzda salt eğitimci yanı, çok değerli müzisyenlerin eğitmeni olarak aklımıza gelen bir müzisyenin eseri var dağcığımızda. Nadia Boulanger, 1887-1979 yılları arasında yaşamış. Besteci, orkestra şefi, eğitmen. Öğrencileri arasında Aaron Copland, Philip Glass gibi çok ünlü besteciler ve yorumcular vardır. Bestelerini 1918 yılına kadar yapmış. Sonra bunları anlamsız bulup bestelemeyi bırakmış ve şefliğe ve eğitime önem vermiş. 1937'de ilk kez Kraliyet Filarmoni'yi yöneterek cinsiyet ayrımı egemenliğine son vermiştir. Önemli bir ayrıntı, Boston ve New York Filarmoni orkestralarını da yöneten ilk kadın şef olmuş Nadia Boulanger. Bugün size onun bir bestesini getirdim. Bu bir fantezi, piyano ve orkestra için yazılmış. Etkileyici tarzı, güçlü yansıması, doğallığı ve netliğiyle ilk dinlediğimden bu yana etkileyici bulduğum bir eserdir. Dinlemenizi istedim. Yorumcumuz inceliği, zarafeti, detayda kusursuzluğu, yeniliğe açık yansımasıyla sevdiğim ve Mozart yorumlarını size sunduğum piyanist David Grealezama. Ona şef Steven Sloan yönetiminde Fransız Radyosu Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Kendini akışa teslim etmiş, kah hünyalı, kah belirleyici olabilen bu eser, Grealezama'nın yorumu ile geliyor kulaklarınıza.

Birazdan dinleyicimizin sert trompet sevenler için lider, haberci, bilgilendirici, şarkı söyleyen tarzıyla tüm duyguların ifade edilebileceği bir enstrüman trompet. Buna her türlü sözü söyletebilirsiniz. İnsan gibi şarkı söylediğine tanık olduğunuzda bu enstrümanın ne denli zengin ve çeşitlilik içerdiğini görmek heyecan vericidir. Johann Sebastian Bach'ın bir Vivaldi konçerto uyarlaması aracılığıyla org ve trompetin birlikte yansımasına tanık olacaksınız. Birbirine çok yakışan iki enstrüman. Biri başlı başına ses zenginliğiyle her türlü yansıyabilen org, diğeri şarkı söyleyen, anlatan, bildiren trompet. İkincisi atmosferinde insanı bambaşka alemlere götürebilen bir ikili. İçinde hayranlık, takdir, özlem ve sevinç artı gurur taşıyan re majör tonda bu güzel eseri iki belirleyici karakter Alison Balsam ve organist Alistair Ross'tan dinliyoruz.

Programa Mozart ile başlamıştık. Gene Mozart ile bitiriyoruz. Her dinlediğimde elimde var olan obje, olgu, sorun, sıkıntı ya da herhangi bir keyifli konu ile neler yapabileceğime dair beni uyaran, bana ışık tutan, yaratıcılığımı dürten bir besteleme türü, çeşitleme. Mozart'ın bir tema üzerine yaptığı 5 ayrı çeşitlemeyi dinliyoruz. 4 el piyano için yazılmış, yumuşak, tane tane, net, yalın ama bir o kadar da zengindir. İnsana yaratıcılığını, kapasitesini sorgulatan, farkındalığını artıran bir türdür çeşitleme. Zeka ister, dikkat ister, iyi düşünüldüğünde sonuç kesindir. Bir sorunu olduğunda benim çeşitleme hakkındaki anlatımım aklına gelen dinleyicimiz için çalıyoruz. Radulupu ve Murai Peraye ikilisi seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Bursan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka Notaların Dili programında buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Borusan Klasik. Divertimento.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak, özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz, Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım, Berlin Classics. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi, 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'yla, 19 Mayıs 2023'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Förderpreis yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. piyano konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemil Can Deliorman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev, Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borsan Klasik.
1: Merhaba, Zerhan Gökpınar. Borsan Klasik'te yeni bir programa daha başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu haftaki ilk bestecimiz duyarlı ve zarif müziğiyle Felix Mendelssohn. Mendelssohn 1809-1847 yılları arasında yaşamış bir Alman klasik müzik bestecisi. Bach'ı yeniden hayata döndüren kişi olarak da tanınır. Çok genç yaşında bestelediği eserlerle üne kavuşmuş bir bestecidir. Bestelerindeki lirizm ve şiirsellik ile yüreğimize dokunan, eserlerinde yaratıcı orkestra renkleri olan ve melodik coşkusu ile öne çıkan besteciyi, bu becerileri ve yeteneği tıpkı Mozart gibi en kapsamlı bestecilerden biri olarak müzik tarihine kabul ettirmiştir. Bugün ondan size mi majör 2 piyano için bestelediği konçertoyu dinletmek istiyorum. 1822-23-24 yılları arasında neredeyse hayatını adadığı piyanoya konçertolar yazmış besteci. Duygusal olarak tanımlayabileceğimiz türde romantik ezgiler içerir bu konçertolar. 13 yaşında bir ergen düşünün, o unutulmaz keman konçertosunu ve bu konçertoları yazsın. Ayrıca bu besteler büyük bir zeka, duygu, duyarlılık ve müzikalitenin ürünü olsun. Bunu tarif edecek kelime bulmakta zorlanabilirsiniz. 17 Ekim 1823'te bitirdiği bu ikili konçerto ilk kez 1824 yılında Berlin'de seslendirilmiş. Mendelssohn'a özgü tipik parlak, etkili ve büyülü yansıyan bu güzel konçertoyu ülkemizin en değerli ikililerinden Güher Süher Pekiner kardeşlerden dinleyelim istedim. Sir Neville Mariner Filarmonia Orkestrası'nı yönetecek. Eserlerindeki aydınlık ifadeye ve müziğe yansıyan görselliğine hayran olduğu Mendelssohn, belki sözsüz şarkılarıyla çok ünlü olmuştur. Ancak onun tüm bize yansıttığı ezgileri birer sözsüz şarkı gibidir. Dinleyiciyi yoğun bir duyarlılığa yönlendiren özelliklerini bu eserde de gözlemleyebiliyoruz. Canlı, bir o kadar da destansı havası var. Hüznünü bile yumuşacık yansıtır, insanın ruhunu okşar, yüreğine dokunur. Bana yaşam sevinci veriyor Mendelssohn. Pekiner kardeşlere gelince her seslendirdikleri eserde olduğu gibi bestecinin hakkını veren bir yoruma ulaşmışlar. Dinlediğinizde bana hak vereceksiniz. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz Carl Reinecke. Besteci Mendelssohn'un demin dinlediğimiz konçertosunu bestelediği yılda, yani 1824 yılında Hamburg'da doğmuş bir romantik dönem bestecisi. Mendelssohn ve Robert Clara Schumann ikilisinin özellikle dikkatini çekmiş. Liszt kızı Cosima'ya piyano öğretmeni olarak seçtiği Reinecke'nin müziğini çok güzel, zarif, uzun soluklu ve lirik olarak tanımlamış. Gerçekten de dinlediğinizde size de hem akıcı, hem büyülü, hem destansı bir yansıma ile gelecek onun müziği. Klasik tarzdan hiç ödün vermemiş bir bestecidir. Dinleyeceğimiz dört fantezimiz var. Piyano ve klarnet için yazılmış, uçucu melodiler içeren, dengeli ve sıcak parçalar bunlar. Zarif ve dinleyiciyi hoşluklara davet eden bir tarzı var bestecinin. Reinecke'nin sıcak, uçucu, zarif, melodik ve hülyalı dört fantezisini klarnetist Paul Meyer ve piyanist Eric Lesage seslendiriyor. Dinliyoruz.

Birazdan dinleyeceğimiz bestecimiz de incelikli, zarif ve duygulu eserlerin bestecisi Charles Gounod. Onun Fransız zarafetiyle yarattığı Romeo Juliet operasından aşkı anlatan bir aryada tenor Jonas Kaufmann hafif koyu dolgun sesiyle can vermiş bu güzel müziği dinleyelim.

0: Borusan Klasik.
1: Beethoven'dan bir istek var. Dinleyeceğimiz eser Do minör opus 1, 3 sayılı trio. Beethoven'ın 1794-95 yılları arasında yazdığı, sonradan opus 1 adı altında toplanan 3 triosundan sonuncusu. İlk seslendirilişi Prens Lichnowsky'nin huzurunda yapılmış. Bence işlerinde en güzeli 3 numaralı olanı. Eleştirmenler içinde senfonik bulgular olduğunu yazmışlar. Genç Beethoven'ın gelecekte nasıl bir besteci olacağının göstergesi çok rafine, incelikli ve güçlü bir eserdir. Daha önce dinlememiş olanlarınızın beğeneceğine inanıyorum. Zira Beethoven Opus 1 adı altında toplanan 3 triosundan sonuncusu. İlk seslendirilişi Prens Lichnowsky'nin huzurunda yapılmış. Bence işlerinde en güzeli 3 numaralı olanı. Eleştirmenler içinde senfonik bulgular olduğunu yazmışlar. Genç Beethoven'ın gelecekte nasıl bir besteci olacağının göstergesi çok rafine, incelikli ve güçlü.

bestedir. Beethoven, gönlümüzün sultanlarından, hırçın, bazen kavgacı ama içten içe sevgi dolu bir kişilik, çok özel ve güzel. Mozart diyor, seslendiriyor, dinliyoruz efendim.

Bize genelde ilk akla gelen eseriyle anılan ancak bunun yanı sıra başka güzelliklere de imzasını atmış bir bestecidir. Bugünkü eserimiz bestecinin ikinci Alezyen Süiti. Bize 1838-1875 tarihleri arasında yaşamış, yani doğmuş, üretmiş ve gencecik yaşında göçüp gitmiş bir dahi çocuk. Müzik yeteneğini annesi fark etmiş, birçok değerli müzisyen ona ders vermek için yarışmış, hatta Guno'nun emekli olmaktan vazgeçtiği bile söylenir. 10 yaşında girdiği konservatuvarı birincilikle bitirmiş. Bizler daha önümüzü arkamızı tam ayırt edemezken o tıpkı diğer dahi besteciler gibi 17 yaşında ilk senfonisini yazmış. Meslektaşları arasında çok önemsenmiş, çok erken şöhreti yakalamış. Ancak bir süre sonra karamsarlığa düşüp bazı operalarını yaptığı da söyleniyor. Müzik yeteneğinin yanı sıra 20'li yaşlarda beste alanında da dahi olduğu anlaşılan bize, değişik şeyler yapmak ile yapmamak arasında gidip gelmiş, çok az kişiden etkilenmiş, çok kişiyi etkilemiş bir besteci. İsminde Türkçe bir anlam gizlidir. Ben bunu hoş bir espri olarak kabul ederim. George Bize, dinleyicileri olan Bize, eserleriyle değişik anlar ve haletler yaratmış, yaşatmış bir bestecidir. Yaşadığı duygulardan yola çıkarak, ki bu duyguları gencecik yaşında Brahms'da yaşamış, erken yaşta edinilen şöhretin gencecik omuzlara ne denli ağır bir yük yüklediğini anlamak, yaşamımda gençlere ve onların sorunlarına bakış açımı değiştirmiştir. Bestecinin birinci senfonisinin bazı motifleri onun L'Alezyen Suitlerinde ve Carmen'de kullanılmış. Bize Alezyen Suitlerini Alphonse Daudet'in bir oyunu için sahne müziği olarak bestelemiş ancak o dönem hiç ilgi görmemiş. 1872 yazında günlerce boş sahnelerde sergilenmiş. Nihayetinde Bize müziği tiyatronun dışına taşımaya karar vermiş. Onu orkestra için uygun hale getirerek 4 bölümlük konser suitini ortaya çıkarmış. Bu suit çok sevilince onun ölümünden sonra arkadaşı Ernest Giraud başka 4 parçayı derleyerek ikinci suiti çıkarıyor ve bu da çok seviliyor. Bana sorarsanız çok zarif bir eser. Onun lirizm ve dinamizmini çok net ortaya koyuyor. Çok sevilen bir son bölüm var eserde. Ancak ikinci bölümde duyacağınız saksafon solo çok etkileyici ve belirleyicidir. Zariftir, incedir. Aynı zamanda canlı bir ritmi vardır. Herbert von Karajan, Berlin Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Geliyoruz ünlü soprano Cecilia Bartoli'nin seslendirdiği bir Bellini şarkısına. Adı Vanne o Rosa Fortunata. Bartoli'ye piyanoda James Levine eşlik ediyor. Bakın ne güzel bir seslendirme, ne güzel bir şarkı. Dinliyoruz efendim.

0: başka yaptığı bir uyarlamaya sıkışmış bestecimiz ise Vaughan Williams. Akıllarda Greensleeves uyarlamasıyla yer etmiş. İngiliz besteciyi araştırdığınızda çok güzel eserlerine ulaşabiliyorsunuz. Size çok anlamlı bir eser seçtim bugün. Müziğe serenat. Vernon Handley, Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim. Bursa'nın Klasik'te Notaların Dili programında Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka programda buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiş.

edilmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Mario João Pires, Belgai Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Oysa ben akşam olmuşum. Yaprakların dökülüyor usul usul. Adım sonbahar,

Bu beş üflemeli çalgının her biri kendi başına bir kişilik. Çok özel rengi olan, çok özel tatları olan çalgılar ve bunlar gerek oda müziğinde gerek özellikle de orkestra müziğinde çok önemli yer tutan çalgılar. Bunları bir arada kişiliklerini ne saygı duyarak bir bütün içinde toplamak ve onlara çalmaya değer hakikaten bulacakları bir müziği yazmak da oldukça zor ve önemli bir iş. Tabii dünya literatüründe pek çok üflemeli çalgılar beşlisi var. İşte ben de herhalde benim de bu şeyde mutfakta tuzum bulunsun demişim ve böyle bir eseri yazmışım. Sanıyorum çok da beni yormayan bir çalışma oldu ve kısa zamanda herhalde bitirdim. Daha sonra işte bir tesadüf oldu. Mallorca'da Dea diye bir kasaba var. O Dea'da da bu Dea oraya meşhur İngiliz yazarı Robert Graves'in yerleşmesinden sonra Avrupa entelektüelleri arasında özel bir yer olmaya başlamış. Hep şeyler, tanınmış yazarlar, müzisyenler, sanat adamları oraya gelmeye başlamışlar. Ya yazlık kalmışlar ya tamamen yerleşmişler. Mesela Charlie Chaplin de oraya gelmiş. Robert Graves tamamen oraya yerleşmiş ve mezarı bile halen orada. Ve böylece Dea'da özellikle yazlarında bir aydan fazla sürecek, hatta belki mümkün olduğu kadar sene içinde de yayılabilecek müzik festivalleri yapılmaya başlanmış. O festivalleri organize edenlerden bir tanesi bir Amerikalıydı sanıyorum. Benimle temas etmiş, benim böyle bir yapıtım olduğunu duymuş ve işte istedi benden. Ve bir hangi yıl olduğunu da unuttum. Orada bir Dea Festivali'nde sanırım İmaj Ensemble diye bir topluluk tarafından dünyada ilk kez seslendirildi. Hatta şeyde internete de koymuşlar onları. İnternette bu seslendirmenin DVD'si de var. Görüyoruz çalanları. Böylece bu eser dünya literatürüne girmiş oldu. Tabii benim yapıtlarım yurt dışında SASEM tarafından korunuyor. Türkiye'de de MESAM tarafından korunuyor. Daha sonra birkaç yıl önce sanıyorum bizim genç sanatçılarımız, çok değerli genç sanatçılarımız bu yapıtı seslendirmek istemişler. Süreyya Operası'nda bir ilk seslendiriliş oldu. Orada daha başka yapıtlarda özellikle eski dostum, değerli dostum, çok sevdiğim besteci İlhan Baran'ın da bir yapıtı vardı orada. Daha başka yapıtlar da vardı. Bu arada bu eser de Türkiye'de ilk defa seslendirilmiş oldu. Şimdi bu yapıt üzerine benim söyleyebileceğim şeyler bundan ibaret. Yapıtın teknik özellikleri konusunda söyleyecek fazla bir şey yok. Yani dinleyicilerin tadına bırakıyorum. Beğenirlerse sanırım seslendiriciler beğenmişler ki bunu seslendirdiler, beğenmeseler de seslendirmezler de herhalde. Umarım dinleyiciler de bu yapıtı ve bu seslendirmeyi zevkle dinlerler. Şansı açık olsun diyorum.

Tokat yollar taşlı, hey 15'li 15'li. Tokat yollar taşlı,

0: Dinledin mi gönderdiğim türkücüyü paşa? Beğendin mi? Anladın mı baharın kavalcısını? Ne diyorsun? Hiç korkmuyor musun?
1: Dinledim ya. Ne olur?

0: Paşam, bir diyeceğim var sana.
1: De bakalım İsmail Ağa.
0: Paşam, bugüne dek hiçbir kimse çıkabilmiş midir Ağrı'nın doruğuna?
1: Çok kişi denemiştir bunu ama bugüne dek geriye dönen olmamıştır. Doruğa çıkmak ölüm demektir ağa.
0: Öyleyse sana bir teklifim var paşam. Eğer Ahmet Ağrı'nın doruğuna çıkmayı kabul eder ve orada bir ateş yakarsa biz de kızı ona verelim.
1: İyi fikir İsmail Ağa. Tez haber salın Ahmet'e.